0: Hamburg Efes-Kaz stüdyolarında güzel bir akşam diliyorum. Ben Mustafa Akpolat. Radyo Güncel'in bir saatlik yayınıyla birliktesiniz. Ahmet Telli'nin bir şiirini yorumlayan Onur Akın'ın bir şarkısıyla başladık yayına. Ahmet Telli, birçoğumuz yani edebiyattan, kültürle ilgilenen veya bu konuda ilgisi olan insanlar zaten Ahmet Telli'yi tanır. Ahmet Telli 10 Temmuz'da geçen aramızdan ayrıldı. 2 Aralık 1946'da Çankırı'nın şu anda Karabük'e bağlı olan Eski Pazar ilçesinde doğan Ahmet Telli, Hasanoğlan ve Kayseri Pazarören. Bu arada Kayseri Pazarören Pınarbaşı, orada ben, iki abim öğretmen okulunda okuduk. Aynı okulda okumuşuz aynı zamanda. Evet, Kayseri Pazarören Pınarbaşı öğretmen okulunda eğitim gördü. Öğretmen okullarından sonra 4 yıl ilkokul öğretmenliği, daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirmesinin ardından da Kastamonu, İnebolu, yani birçok yerde öğretmenlik yapmış, Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapmış. 1981'de Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenken sık yönetimce tutuklanarak görevine son verilmişti. Evet, ayrıca 141-142 o ünlü biliyorsunuz TCK'nın o 141-142-146. Maddelerine yargılandı. 141-146 maddeden beraat etmiş. Daha sonra yazdığı yazdan ötürü 1980 yılında 142. maddeden kısa bir süre hüküm giymişti. Tutuklu kaldığı süre boyunca da Filistin'in askısından maruz kalmıştı, işkenceler görmüştü. Evet, kitapçılık, yayıncılık yaptı. Çeşitli yayın evlerinde yönetici ve editör olarak bulundu. 1993'te mahkeme kararıyla öğretmenliği döndü ve emekli oldu. İlk şiiri 1961'de yayınlandı. 1972'de de Cengiz Tuncer'in Kerkenet adlı romanın üstüne yazdığı ilk yazısında Varlık Dergisi'ne eleştiri ödülü ikinciliğini verilmişti. 70'li yıllarda daha çok deneme ve kitap tanıtma yazıları yazdı ve kitaplarının 1979'dan sonra yayınlanmaya başlandı. 1980'de de Hüznün İsyanı Olur kitabını, Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülünü aldı Metin Altıok'la birlikte. Saklı Kalan adlı kitabında da 1982'de Yaz Kuş Şiir Özendirme Ödülü verildi. 2010'da yılında da yayınlanan Nida kitabında da 2011 Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü verildi. Özellikle 1972'den sonra birçok edebiyat dergisinde yazıları, şiirleri yayınlandı. Türkiye Yazıları Dergisi Mart 1983'te, Kavram ve Karmaşa Dergisi ve yine Gümüş Deliller Teknesi eski ve birçok yayın, evet, birçok dergide şiirler yayınlandı. 1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiirimizin ikinci kuşağında yer alan özgün şairlerden olan Ahmet Telli, sözlük seçimi ve ses tonu bakımından Ahmet Özen'den etkilenirken romantik ve başkaldırıcı şiirle bir yandan da Atilla İlhan'a yakın bir duruş sergiledi diyor bu. Evet, kısa bir hayatın özetinde. Birçok eseri var, şiir kitapları var, diğer eserler var, yine yazılar, öyküler. Bilmeyenler açısından, merak edenler açısından Ahmet Telli yazdığınızda onunla, evet, onun şiirlerinden bestelenen şarkılar var. Onu biraz önce dinledik. Ve gündeme de şöyle bir bakalım. Gündem, Türkiye'nin gündemi zaten biliyorsunuz. Yine CHP'ye yönelik saldırılar devam ederken diğer tarafta gün boyu her gün yeni bir operasyon yapılıyor. Yine 25 kaç insan gözaltına alınmış. Gerekçe uyuşturucu falan şu kullanılmış bu. Ama bunların hepsinin altında yatan gerçekten ülkedeki iktidarın ayakta kalabilmek için kullandığı bütün argümanlar hepsi kendine çıkarlarını korumak için yapılmaktadır. Gerçekçi, samimi değiller. Haluk Levent'in maalesef evet zaafları varmış. Kendi anlatımını da anlaşılacağı gibi daha önce de vardı. Yani kumar bağımlısı bir insanın bilmiyorum. Bu konuda biraz hassasım çünkü gerçekten insanların kumar oynaması kadar kötü bir şey olamaz. Çünkü her kötülüğe açık hale gelebiliyor insanlar. Maalesef öyle. Haluk Levent de yapmış bir şeyler ama bunu yargı veya gerçek, eğer adil bir yargı olsa yargının kararlarına saygı duyacağız, kimin dediği gibi de. Bilmiyoruz başka için içinde neler var ve bakıldığında, edildiğinde gerçekten sivil toplum kuruluşlarına yönelik aslında o güvene de zedeleyecekler. Yani bundan sonra devletin tayin ettiği sadece güvenilir kabul edilecek, diğer sivil toplum kuruluşlarına yönelik derneklere, vakıflara gerçekten samimi olan ve gerçekten toplumsal sorunlara karşı mücadele eden veya bu türlü yardım kuruluşları da bir şekilde insanların nezdinde tamamen lekelenmiş olduğu olacaktı ve belki de iktidarın hedeflediği budur. Yani zaaflı bir insanın nereye varacağını şimdiye kadar muhakkak takip etmişlerdir. Yani izlemişlerdir, denetlemişlerdir. Çünkü dernekleri denetleyen denetleme masaları vardır. Bunlar derneklerin veya vakıfların ve bu tür kurumların gelirini, giderini, bağışlarını, şunu bunun hepsini denetlediğini düşünüyorum. Bugüne kadar denetlemediler mi? Denetlemişlerdir, biliyorlardır. Bir şeyler döndüğünü görüyorlardı. Belki de hatta yani Süleyman Soylu'nun ismini telaffuz etmesiyle o ifadesi alınmadığı ifade ediliyor haberlerde. Bu işin sadece Haluk Levent'in ne bileyim usulsüzlük diyor o kendisi yolsuzluklarıyla ilgili değildir. Bunun arkası vardır. Yani dayandığı yerler vardır. Bugün tutuklanan 14 kişinin bütün mal varlıklarına el konulduğu belirtiliyor. Bunun arkasında nereye bağlanacağıyla ilgili bazı yorumlar var. CHP'ye kadar bağlanacağı yani Özgür Özel'e bağlanacağı yönünde söylemler var. İktidarın bugün attığı adımlar aslında sadece kendi başına yolsuzluğa karşı mücadele eden bir yapı anlayışıyla değil. Tam tersi zaten kendileri yolsuzluğun içinde. Yani bataklığı bizzat kendileri, yaratan kendileridir. Bu bataklıktan zaaf olan insanları kendi çıkarları, kendi politikaları doğrultusunda kullanmayı çok elverişli ve çok da profesyoneller. 20 kaç yıldır bu konuda iyi çalışıyorlar. Daha önce birlikte oldukları cemaatle birlikte bu işleri nasıl götürdüğünü bilirler. Yani bugün eğer Haluk Levent ve 14 kişi tutuklanıyorsa ve daha neler olabileceğini bilmediğimiz karanlık bir denize doğru giderken aslında bunun önünde siyasi bir gerekçe aramak gerekiyor. Tamam bunlar zaaflı insanlar kabul edelim diyelim. Ama bugüne kadar onca yani deprem yaşandı, daha öncesi sonrası bir sürü yardım toplandı. Bunlar denetlenmedi mi hiç? Denetlenmiştir. Onun için bunun nereye varacağı aşağı yukarı kestirmek mümkündür. Her şey bugün ülkede olan her şey iktidarın ayakta kalmasının bütün çabasıdır. Onun ötesinde hiçbir şey düşürmek bence gerçekçi olmaz. Çünkü hukukla alakalı değil. Tamamen siyasidir. Evet hukuksal yanları vardır ama adil bir hukuk uygulamayacağını da biliyoruz. Onu da biliyoruz, evet. Yine 25 kişiye yakın yine gözaltılar varmış ülkede. Her gün, her sabah insanlar gözaltına alınıyor. Saç, kılı, tırnak, ne bileyim kan örneği falan alınıyor. Daha sonra da ne oldu bu insanlar? Kullandı mı, kullanmadı mı? Kullandıysa ne oldu? Bilen yok ama gözaltına almaları, fotoğrafları servis ediliyor kamuoyuna. Tabii kendi aracıyla, kendi yandaş medyası aracıyla veya polisin çektiği kayıtlarla yansıtılıyor. O insanlar bir kez itibar suikastı yapılıyor. Daha sonra ne olursa önemli değil. Yani hiçbir şey çıkmazsa, kullanmamışsa dahi. Kaldı ki kullansa dahi normal olarak, yasal olarak bir olmamasına rağmen. Ama bu insanlar bir şekilde sürekli gündeme getirilerek toplumun konuşacağı bir konu haline getiriliyor. Bugün sıra kimde? Bugün kimin kapısı kırılacak? Artık herkes alınabilir durumda. Evet, onun için yani ne olacağı, ne olmayacağı ile ilgili bir yorum yapmak, kestirmek Türkiye'nin koşullarına göre mümkün değil. Ama yapılanlarla ilgili düşündüğümüzde sadece iktidarın tek bir hedefi var. Saltanatını sürdürebilmenin yolları, yöntemleri neyse hepsini denemek istiyorlar. Evet, diğer konulara da şöyle bakacağız. Yine Ahmet Telli'den dinleyelim. Bugün daha çok Ahmet Telli'nin eserlerine yer vermeye çalışacağım. Evet,
1: İyi olanlar,
2: o iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna, insanın picine kaldık demiş Yaşar Kemal.
1: Hakikaten nerede o insanlar, iyi olanlar?

belki yine gelirim. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum, kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor kuzudaki. Dilinin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk hüzünler. Bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor. Kuşlar azalıyor. Ve ne zaman yolun düşse vurulduğun yere, kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri. Ama içinde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma, gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa, bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri, yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi, bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak. Ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcüğüm. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa. Bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik, hiç bitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün.

0: Evet, belki yine gelirim. Ahmet Deli'den dinledik. Saygıdan anıyorum tekrar. Evet, dedik ki Türkiye'de gözaltılar, tutuklamalar falan. Şimdi tekrardan daha önce de bir Twitter için tweet attığı için Nasuh Mahruk, daha önce biliyorsun AKUT başkanıydı. Onun da hakkında gözaltı kararı verilmiş. Gerekçesi de 15 Temmuz'un ABD tarafından planlanan kontrollü bir darbe girişimi olduğunu iddia etmiş. 15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için fırsat güdülerek, bilinerek engellenmemiştir ifadeleri kullandığı için. Bu paylaşım üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı işte halkın ve kim ve düşmanlık aynı gerekçe tarihi düşüncesini söylemiş. Yani şeye baktığımızda 15 Temmuz dündü, evet, yıl dönümüydü. Güya yine kahramanlıklar yazıldı falan. Birçok insan da biliyor ki mesela mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu 15 Temmuz'la ilgili. Hiç kimse bilmiyor ne oldu, akıbeti ne oldu, orada neler yazıldı, neler çizildi, kimler söyledi. İfadeye mesela gitmesi gereken iki önemli kişi vardı. Biri o zaman MİT Başkanı, şu anki Dışişleri Bakanı. Daha diğeri de Genelkurmay Başkanı, bir dönem Savunma Bakanlığı yapan. İki kişi mesela ifadeye gitmediler. Yani FETÖ'cü falan filan diye herkes eleştirenler şey diyor ya, mesela kendilerinin söylemleri vardı.
1: Hoca efendim, yerimde olsam Türkiye'ye gelirim. Eğer elimde imkan olsa gelmesini sağlayacak altyapı hazırdır.
2: Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin dilidir.
1: Sayın Fethullah Gülen.
0: Bak, bunlardan birincisi şu anda meclis başkanı, diğeri bir dönem son başbakanıydı. Yani şey, Ahmet Davutoğlu'ndan sonra devam ediyor.
1: Beyimiz buruk. Siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Yeterince coşamıyoruz ve kalben onları coşkuyla alkışlayamıyoruz. Dönün artık. Özledik.
0: Yani neyse, bunlar biliyorsunuzdur. Yani hocalarına övgüler dizen, hasret, gözyaşı dökenler falan, birlikte yol yürüdük ki ne istediler de vermedik. Aslında benim düşüncem şu, darbeyi birlikte yaptılar ama ülkeye çöktüler. Yani birileri girişmiş olabilir darbeye, diğerleri de tamamladı sonucu. Asıl darbe de halka yapıldı. Böylece evet, maalesef ülkenin geldiği konum 15 Temmuz'dan sonra daha da farklılaştı, daha da ağırlaştı. Faturayı halk ödüyor, ödemeye devam ediyor. 15 Temmuz budur. Yoksa yani 250'den fazla insan öldü, yaşamını yitirdi o arada. Ama iktidar umurunda mı? Yani iktidarı ele geçirebilmek ve iktidarda kendisine devamlılığını sürdürebilmek için inanın hiç umurunda değil. Ne kadar insan ölmüş, nasıl olmuş, ülke hangi duruma gelmiş, umurlarında değil. Yani gözlerini karartmışlar. Bugün CHP ve belediyelerine yönelik operasyonlar, gözaltılar, diğer ne bileyim uyuşturucu adı altında bırakılan insanlar, bunların hepsinin özünde iktidarın kendi politikasını rahatlıkla yürütebilmesinin politikası var. Yani bunun ötesi yok. Evet, o vatandaş da gözaltına alınmış dedik. Daha önce Nasuh Mahruki, daha önce de biliyorsunuz AKUT başkanıydı. Daha önce de bir kez tutuklanmıştı. 11 ay falan ceza verilmişti. Tekrar galiba bu durumda ne olur onu da göreceğiz. Evet, diğer tarafta biliyorsunuz çok tartışılan CHP yeni parti kurdu. Daha doğrusu CHP değil de CHP atanan bir kayyum var, biliyorsunuz Erdoğan saraydan atadığı Kemal Kılıçdaroğlu var. Diğer tarafta partisini geri almaya çalışan genel başkanı var, Özgür Özel. Ve şimdi bütün yolların tükenmesi sonucu yasal, yani aslında yasal olmadı belli. Onlar da biliyor ama bir süreçtir bunun yapmaları gerekiyor ki yani en azından halka desinler uğraştık. Yani onlar madem bunlar hukuki sorunlardır, uğraşılması gerekiyordu, uğraştık ama bir sonuç alınamayacağı belli oldu. Şimdilik de yeni bir parti kurmanın adımlarını attığını açıkladı. Evet, bu ayın sonunda, yani Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcı ile ilgili bu konuda resmi adım atılır diye belirtiliyor. Hazırlıklar yapılmış, tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcı ile birlikte bu konuda resmi olan bir adım atılacak deniliyor. Hukuki yollar bitti. Bitip de AKP yargı bürokrasisiyle partinin butlan bürokrasisini eş güdüm halinde çalışarak bizim partiden siyaset yapma imkanlarımızı ortadan kaldırdıklarının kani olduğumuz noktada adımızı atarız diyor. Evet, bakarız Türkiye'nin gündeme. Yani onun için dediğim, biraz önce bahsettiğim gibi nasıl yorumlayacağımız biraz zor çünkü 10 dakika sonra nasıl bir haber alacağımızın garantisi yok. Diğer tarafta Çankaya Belediye Başkanı da tutuklandı. Genç Hüseyin Can Güner de tutuklandı. En genç belediye başkanlarındandı. Yani bu devam edeceğe benziyor. Erdoğan hani bir sözü vardı ya, taraf olmayan bertaraf olur. Veya daha bakalım, daha kaç tane CHP Cumhurbaşkanı adaylığında telef olacak diyordu. Yani sanki hayvanmış gibi telef olacak lafını kullanmıştı. Yani açık açık niyetini aslında söylüyor Erdoğan. Yani ne yapacağını belli. Yani bunu da mı yapar mı diyecek değilsiniz. Çünkü her şey yapabilecek, her şeyi göze almışlar. Çünkü gözleri kararmış. Çünkü ciddi anlamda 25 yılın hesabını yarın bir gün verecek olursak diye düşünüyorlar, korkuyorlar. O korkudan, bu saldırganlıkları korkudan. Evet, yine bir Ahmet Telli şiiri dinleyelim. Gidersen yıkılır bu kent.
3: Yıkılır bu kent. Gidersen yıkılır bu kent. Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adreslerdeydik. Kimliksizdik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar. Biz mi yalnızdık? Durmadan yağmur yağardı. Üşür müydük nar çiçekleri ürpererken? Gidersen kim sular fesleyenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca? Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu. Sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp gidiyorsun. Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına. Öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor. Bir de seni ekliyorum susuşlarıma. Selamsız saygısız yürüyelim sokakları. Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar. Geriye mapushaneler kalır, paslı soğuklar. Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimizi alırız onları, ısıtırız. Gardiyan olmayız kendi ömrümüze her akşam. Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar. Fiyakalı ışıklar yanıyor reklam panolarında. Durmadan çoğalıyor faili meçhul cinayetler. Ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçekçilerde. Menekşeler, nergisler yerine kuş ölüleri. Bir su sesi, bir fesleğen kokusu şimdi uzak yangınları anımsatıyor genç ölüleri artık. Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman, sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere. Bu kentin künyesi bellidir artık ve susuşun isyan olur milyon kere, hiç bilmez miyim? Sokul yanıma sen, ellerin sımsıcak kalsın. Devriyeler basıyor karartılmış evleriyle. Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da ölür. Bir tufan olurum sustuğun her yerde.
0: Evet, Ahmet Telli'nin Gidersen Yıkılır Bu Kent şiirini dinledik. Şimdi Türkiye'nin gündemi dediğim gibi bitmez ama benim sürekli söylediğim tek şey vardır. Ülkede olup biten her şey iktidarın, sarayın, saltanatının bekası içindir, devamiyeti içindir. Onun ötesinden başka bir şey yok. Almanya'daki haberlere şöyle bir göz atacak olursak, Almanya'da polisin vurduğu Türk zanlıdan psikolojik rahatsızlık. Evet, polis Almanya'da etrafa ateş açtığı esnada polis tarafından vurulan Türk şüphelinin ağır psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlendi. İslamcı bir saik tespit edilmediği belirtildi. Çevre ateş açan şüpheli, evet işte bildiğiniz lafı bağırmış ve orada vurulmuş. Soruşturma devam ediyor. Şartlı tahliye ile hapisten çıkmış aynı zamanda. Bölgede yayın yapan gazetelerin internet sitelerinde haberlerine göre zanlı 2012 yılında Dresden'de 2 kişi bıçakla ağır yaralamış. Bu olay nedeniyle de 2013'te 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış. O dönem yapılan değerlendirmelerde zanlının psikolojik kliniğe yatırılmasını gerektirecek bir durum bulmadığını açıklamış. Zanlı Ağustos 2022'de tahliye edilmiş ve 5 yıllık denetim serbest sürecine alınmış. Yetkililer bu dönemlerde zanlının talimatlara uygun ve dikkat çekmeyen bir profil sergilediği aktarmış. Evet. Diğer tarafta Almanya Başbakanı Merz Trump'ı uyarmış. Hiç sanmıyorum. Uyarabilecek durumda güçte olduğunu düşünmüyorum. Evet, Almanya Başbakanı Merz Trump yönetiminin Avrupa'da göçmen karşıtı siyasi gruplara mali destek verme girişiminden duyduğu rahatsızlığı getirmiş. Bak, Trump AfD, faşist parti destekliyor anlaşılan. Bundan dolayı da uyarmış Merz. ABD, Almanya'daki seçimlere müdahale etmeyin uyarısında bulunmuş. ABD Başkanı Trump yönetiminin ifade özgürlüğü ve dini özgürlüklere destek iddiasıyla Avrupa'da göçmen karşıtı milliyetçi siyasi yapılara destek için 5 milyon dolarlık fon oluşturması Berlin'de rastlığa yol açtı. Başbakan Merz bir gazetecinin sorusu üzerine ABD yönetiminin bu inisiyatifine ilişkin görüşünü paylaşırken Washington'a uyarmış. Evet, destekliyor. Bu faşist, yani sağcı partilerin iktidara gelmesini destekliyor. Direkt açık söylüyor bunu. Bu arada AfD son anketlerde Almanya'nın en güçlü siyasi partisi konumuna gelmiş durumda maalesef. Eylül ayında Saksonya, Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern yapılan seçimlerde AfD'nin zaferiyle sonuçlanması ihtimali endişeye yol açıyor. Yani önümüzdeki aylarda bakalım Türkiye diye dilimiz Türkiye'ye alıştı. Almanya'da nasıl bir siyasi gerginlik yaşanacak? Ancak Başbakan Merz bugün yaptığı açıklamada bunun önlenebileceğine inandığını söylüyor. Merz, AfD'nin hükümeti kurma görevini üstlenebilecek noktaya gelmemesi için yoğun bir çaba gösterdiğini, söz konusu eyaletlerdeki seçimleri iknaya çalıştığını ifade ederek bunu engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım demiş. Bunların sağ solu belli olmaz. Bir bakarsın ki bir yerde işbirliği yapmışlar, birlikte hükümet kurmuşlar herhangi bir eyalette. Merz bazı diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi aşırı sağcı partilerin bir koalisyon hükümetine dahil ederek kontrol altına alma yönündeki görüşlere de katılmadığını söylüyor. Yani gerekçeyi görüyor musunuz? Aslında hazırlıyorlar toplumu. Yani aşırı sağcı partilerle bir koalisyon hükümetine dahil ederek onları kontrol altında tutma. Bu nedir? Onlara ortak olmak. Yani gerekçe, biz onları kontrol altında tutuyoruz ki başka şeyler yapmasın. Yani biz olmadan yaparlarsa, iktidarda olurlarsa daha kötüsü olur. Onun için bizim kontrolümüzde olsun, denetimimizde olsun şeklinde gerekçeyle birlikte işbirliği yapmaya hazırlanıyorlar aslında. Evet, Merz Almanya'nın tarihi geçmişine işaret ederek Almanya'da aşırı sağcılar bir parti hükümetine girerse bunun anlamı diğer Avrupa Birliği ülkelerinde tamamen farklı olur diyor. Evet, yani geçmişini biliyorlar. O anlamıyla dile getiriyorlar ama toplumdaki korkuyu ifade ediyor ama kendilerinin bu konudaki düşüncesi aslında bazen söylemleri AfD'den fazla ayrışmıyor Mersin. Ya göçmenlere yönelik söylediği işte şehrin manzarasını bozuyorlar. Ne bileyim, ne türlü ırkçı söylemler, AfD'nin de söylediği söylemler aslında. Evet, Münih Havalimanı'nda sınır dışı işlemleri için özel terminal kuruluyor. Evet, özel bölümler artık kuruluyor. Almanya'da federal hükümet tarafından Münih Havalimanı'nda planlanan sınır dışı terminalinin yapımı için önemli bir engel daha aşıldı. Havalimanı işleten şirketin denetim kurulu projeye oy çokluğuyla onay vermiş. İnşa edilecek terminal ile sınır dışı sayımların önemli ölçüde arttırma hedefliyor. Çok sayıda insan hakları örgütü ve sivil toplum kuruluşu ise projeye kesin bir dille karşı çıkıyor. Havalimanı işletmesinin denetimi kurulunda iki işçi temsilcisiyle yer alan Birleşik Hizmet Sendikası, yani Verdi'nin girişimi durdurulmasını talep ediyor. Evet, bakalım önümüzdeki günlerde bu bir örnektir. Münih'te başladıysa diğer eyaletlerde de yurt dışı terminalleri oluşturmaları mümkündür. Bu neyin işareti? Bu işte AfD'nin politikasının parça parça uygulanmasının bir göstergesi. Geçen Mayıs ayında göreve seçilen Yeşiller Partili Belediye Başkanı Kreuze daha önce yaptığı açıklamada projeye karşı olduğunu ve denetim kurulu toplantılarında hayır oy vereceğini açıklamıştı. 35 yaşındaki genç siyasetçi Salı günü Münih'in yerel gazetelerinde verdiği röportajda büyük çaplı sınır dışı uygulamaları Münih Havalimanı iş modelinin bir parçası olmamalı diyor ama bunlar belli olmaz. Bugün böyle diyor, yarın başka diyebilirler. Böylece %77 gibi bir çoğunluğu elinde tutan federal hükümet ve eyalet yönetimi belediye karşı büyük bir çoğunluğa sahip, sınır dışı terminalinin yapımı gibi büyük projelere onay vermesi gereken denetleme kurulu birkaç işçi temsilcisi de bulunuyor. Evet. Önümüzdeki günlere de bakalım sınır dışılarda nasıl bir artış, nasıl bir politika izlenecek. Almanya'da kuraklık alarmı var. Şimdi yine AfD ile ilgili bir haber gözüme ilişti. Eğer aşırı sağcı faşist AfD Saksonya Anhalt iktidara gelirse kamu yayıncısı ile eyaletler arasındaki sözleşmeyi iptal edeceği söyleniyor. Peki bu adım yayın kuruluşlarını nasıl etkiler? Yani ankete göre şu anda aşırı sağcı faşist parti AfD partisi sonbaharda Saksonya eyaletinde tek başına iktidar gelebilir. Parti bu olduğu takdirde, evet, Doğu Almanya'da faaliyet yürüten kamu yayın kuruluşu MDR'in sözleşmesinin feshi planlanıyor. Partinin 100 günlük programına göre AfD'nin başbakan adayı vatandaşları bu zorunlu ödeme ve dezenformasyondan kurtulmak için tüm hukuki araçları devreye sokacağını söylemişti. Yani oradan başlayacaklar, parça parça ilerleyecekler. Bu tahmin ediliyor zaten. Evet, Ahmet Telli'den yine bir şiirini dinleyelim.
3: Katlanma bu dünyaya. Kalbim, katlanma bu dünyaya. Anılar biriktikçe süsleniyor aşklarda. Yitiriliyor serüven duygusu ki o zaman şeytanımı koluma takıp gitmeliyim. Yeni bir cehennem kurmalıyım kendime. Hep kendini yineliyorken sesler, kokular, gittikçe birbirine benziyorken dünle bugün, ölümsüz olmak kadar ürkünç bir şey bu dünyaya alışmak duygusu. Sonsuza kadar sonsuzluğa asılı kalmak, tanrılara ödül, insanoğluna ceza ise, kalbim, bağışlanmayacak bir şey yap, katlanma kendine ve bu dünyaya. Kalbim, ödünç say sana ayrılan ne varsa, geri vermiştin dinini, dilini de unut artık. Aztektin yahut Kürt, hüznünse Kızılderili, geri ver ne kalmışsa sende, umutların dahil. Hiçlik, o sezdiren keder, buydu senin payın. Sözünü tut artık, duyumsa sülfürün yanışını. Seni vur, seni bekleme, seni tarihsiz kıl. Bir kartala parçalat seni kayalara zincirleyerek. Kurbanla kurban eden bilinmiyor tarihe bakarsan. Bir efsaneydi yaşamak, sen de bilmiyorsun bunu. Medyumdu kimya, bir senfoninin diliydi belki. Yeni cehennemler kurmuştuk bilinebilir şeylerden. Sözünü tut artık, seni tarihsiz kıl ve katlanma bu dünyaya ey kalbim.

Evet, katlanıyoruz her şeye rağmen. Almanya'da biliyorsunuz vicdani red başvuruları var. Yani isteyen vicdani red ederek askerliğe gitmiyor. Almanya'da yılın ilk yarısında 5862 kişi vicdani red başvurusu yaptı. Bu sayı 2025'te tamamını şimdiden geriye bıraktı. Yani bu yılın ilk 6 ayında geçen yılla neredeyse aynı düzeyde. Yani 5862 kişi vicdani red. Almanya'da silahlı askerlik hizmetini red etmek isteyenlerin siyasi sayısı belirgin biçimde arttı. Habere göre 2026'nın ilk ayında yapılan vicdani red başvurularının 2025'in tamamındaki sayı şimdiden geçti. Savaşlar yaşanırken insanlar savaşa gitmemek için daha da artmıştır, askere gitmemek için daha da başvurular artmış olabilir. Federal Aile ve Sivil Toplum Görevlileri Dairesi'nin verilerine göre 30 Haziran'a kadar kuruma 5862 başvuru yapılmış. Evet, bu sayı geçen yıl yıl tamamı 2025'in tamamında 3000 civarındaymış. Başvurular yılın ilk çeyrek sonunda 2600 seviyesindeydi. Yani ikinci çeyrekte artış daha da hızlandı. Yani demek ki artabilir. Yeni askerlik düzenlemesi etkili olmuş bu durumda yapılan araştırmaya göre. Artışın arkasında hem Avrupa'daki güvenlik ortamı hem de Almanya'da yürürlüğe giren yeni askerlik düzenlemesi var. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yasayla 18 yaşındaki tüm erkekler için askerlik yoklaması zorunlu hale getirildi. Bundeswehr, yani ordu, bu yılla orduya büyütmek için gönülleri tespit etmeye amaçlıyordu. Alman ordusunun aktif asker sayısının 2035'e kadar 186 binden 260 bine çıkarması hedefleniyor. Evet, geçen yine bir yapılan bir araştırmada gençlere gönderilen şeylerin çok azı, 500-600'ü geri dönüş yapmıştı gönüllü askerlik için. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmıştı ancak tamamı kaldırılmadı ve hala anayasada yer alıyor. Federal daireye göre zorunlu askerlik askıda olsa da vicdani nedenlerle silahlı askerlik hizmetini red etme hakkı devam ediyor. Bu hak Almanya Anayasası'nın 4. maddesinin 3. fıkrasına dayanıyor. Başvuru için imzalı kısa bir dilekçe, eksiksiz bir özgeçmiş ve kişinin kendi yazdığı ayrıntılı gerekçe gerekiyor. Kurum kararını bu belgeler üzerinde veriyor. Evet, sadece hiç askerlik yapmayanlar başvurmuyor. Vicdani red başvuruları yalnızca daha önce askerlik yapmamış kişilerden gelmiyor. Yedek askerler ve halen görevde olan askerler de başvurularda bulunabiliyormuş. Danışma merkezlerinde son dönemlerde başvuru ve bilgi taleplerinde artış olduğu belirtiliyor. Sol Parti de bu konuda ek danışmanlık desteği sunuyormuş. Buna karşılık ters yönde bir eğitim de var. Rusya'nın Ukrayna saldırısından sonra geçmişte vicdani red başvurusu yapmış bazı kişiler bu kararlarını geri çekmişler de. Evet, çekenler de olmuş. Yani değişik, evet. Evet. Cezaevlerinde rüşvet baskını diyor yine bir haber gözümün içine. Almanya'da biliyorsunuz geçen günlerde, yani bugünlerde sıcak ama geçen günlerdeki kadar değil. Aşırı sıcaklar binlerce ölüme neden olmuş. Şimdi sağanak fırtına dolu bekleniyor. Evet, Almanya'nın aşırı sıcaklar Haziran'da binlerce ölüme yol açtı. Şimdi ise sağanak fırtına ve iri dolu birkaç bölgede hayat felç etmiş. Haziran ayında yaşanan tarihi sıcaklar hava dalgasının bilançosunu ağır oldu. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 22 ile 28 Haziran tarihler arasında ülkede 23.900 kişi hayatını kaybetmiş. Yanlış okumadım galiba. Evet, 23.900 kişi. Yani bu sıcaklara dayalı oldu. Tabii başka bir muhakkak rahatsızlıkları veya vardır. Ona ek olarak da sıcaklardan etkilenmiş 23.900 kişi hayatını kaybetti deniyor. Bu sayı 2 hafta öncesine göre yaklaşık 7.100 daha fazla ölüm anlamına geliyor. Aynı hafta ölüm sayısı önceki 4 günün ortalamasının %32 üzerine çıkmış. Robert Koch Enstitüsü'nü çok duymuştuk pandemi döneminde, biliyorsunuz değil mi? Robert Koch Enstitüsü'nde Haziran ayında aşırı sıcakların yaklaşık 5100 kişinin ölümüne yol açtığını hesaplandığını belirtiliyor. Kuzeydoğu ve sağanak hasar bırakmış. Aşırı sıcakların ardından Almanya'da bu kez şiddetli fırtına, sağanak ve doluyla mücadele ediyormuş. Bildiğin haberine göre de pazartesi akşamı özellikle kuzey eyaletlerinin yolları su basmış, araçlar zarar görmüş, bazı evlerde çatılar hasar görmüş.

Evet, bakayım olursam bir terslik olmasa umarım olur. Evet, dinleyelim.

Evet, devam edelim. Yayınımızın son 17 dakikası. Almanya'da yine bu nafaka davası ile ilgili Aile Bakanlığı'nın bir hazırlığı var mı, planı var. Federal Aile Bakanı diyor ki nafaka avansının 18 yerine 16 yaşına kadar ödenmesini planlıyor. Tek ebeveynli aileler ve çocuklar, örgütler tepkili buna tabii ki. Federal Aile Bakanı nafaka davası planına sert tepki çekmiş. Tedavülü Bakan, devletin tek ebeveynli ailelere ödediği nafaka avansını 18 yaş yerine 16 yaşına kadar sınırlandırmak istiyor. Nafaka avansı, diğer ebeveynlerin çocuğa nafaka ödemediği ya da yeterli ödeme yapmadığı durumlarda devlet tarafından veriliyor. Devlet daha sonra bu parayı ödeme yapmayan ebeveynlerden geri almaya çalışıyor. Ancak uygulamalar bu geri tahsilat çoğu zaman başarılı olamıyor. Bakanlığına göre evet, kesinti planının arkasında federal bütçedeki tasarruf hedefleri var. Yani bakan, federal hükümet daha çok nerede nasıl kesinti yaparız hesabını yapıyor. Yoksa 16 yaş 2 yıl için 2 yıl ödenmeyecek olan para ciddi anlamda bir meblağ tutabilir. Onun hesabını yapıyorlardır. Bakanlık 2017 reformundan bu yana nafaka avansı harcamalarının 4 katına çıktığını ve bu kalemin belediyeler için en büyük maliyetlerden biri haline geldiğini belirtiyor. Evet. Diğer tarafta çocuk yoksulluğu da uyarısı yapılıyor. Çocuk Koruma Birliği Federal Derneği de Genel Müdürü ZDF'ye yaptığı açıklamada bu plana sert tepki göstermiş. Almanya'da çocuk yoksulluğunun büyük bir sorun olduğunu ve tek ebeveynli ailelerin yoksulluktan en fazla etkilenen gruplar olduğunu söylüyor. Doğru. Krain'e göre bu alanda kesinti yapmak çocuk yoksulluğunu azaltmak yerine daha da arttırır. Asıl yapılması gereken nafaka ödemekte yükümlü ebeveynlerden paranın daha etkili tahsil edilmesi, yoldan gidilmesini öneriyor. Tek ebeveynli anneler ve babalar birliği ya da aynı çizgide tepki gösterdi. Birliğin federal, evet, tepkileri var. Yeşiller de sert tepki olmuş. Yeşiller Başkanı da sert tepki, yine yani hep bu söylem, ne kadar şey değil mi? Ne kadar böyle komik, insanın sert tepki gösterdiler falan söylemlerde, ne bileyim çıkıyor biri konuşuyor, herhangi bir politikanın gelişme sert tepki gösterir, sanki dersin ki vay anasını be, neler söyledi. Yani sert tepki, bu haberlerin dili, haber dili bilmiyorum, çok tuhafıma gidiyor. Sert tepki gösterir, ne tepki, işte çıkmış söylemiş, bir isim olmaz falan demiş, o kadar. Kesinti yerine devletin ödediği nafaka avansının sorumlu ebeveynlerden daha iyi gelir almasını sağlayacak önlemler gerektiğini söylemiş. Bunun için de kurumlar arası veri paylaşımının güçlendirilmesi, 3 yıllık zaman aşımı süresinin uzatılması ve tahsilat sürecinin daha verimli hale getirilmesi öneriliyor. Nafaka ödemeyenlere daha ağır sonuç çağrısı yapılıyor. Yani SPD'li aile politikacısı da şey demiş, evet ne demiş? Ödemelerin sonuçlarının daha ağır hale getirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu vatandaşa göre de devlet yükü çocukların ve tek ebeveynli ailelerin omuzuna bırakmak yerine ödeme yapmayan ebeveyne daha fazla baskı uygulamalı. Alın hapse atın ya. Yani o olacağı odur. Herhalde bu gidişi oraya gidiyor. Bu kapsamda stadyum yasağı, bak nerede, bunların aklı nasıl çalışıyor anlayamıyorum. Yani maça gitmesin. İyi tamam. Şufa kaydı ya da başka yaptırımların gündeme getirileceği belirtiliyor. Evet, Almanya'da nafaka avansı 2017'ye kadar yalnızca 12 yaşına kadar ve en fazla 72 ay süreyle ödeniyordu. 1 Temmuz 2017'de yürürlüğe giren reformla bu hak genişletildi. O tarihten bu yana çocuk 18 yaşına gelene kadar ve süre sınırı olmadan nafaka avansı alınabiliyordu. Planı hayata geçerse ve Aile Bakanı'nın bu gelişmeye kısmen geri almış olacak. Tartışma bu nedenle de yalnızca bütçe tasarrufu değil, tek ebeveynli ailelerin geçimi ve çocuk yoksulluğunun meselesini olarak da görülüyor. Evet, yani zaten her gün ekonomik sıkıntılar gittikçe artıyor. Bir de nafaka alan çocuklara bunun kısaltılması çocuk yoksulluğunu arttıracaktır. Yani bu bilinen bir gerçek. Evet, iyi gibi gözüken bir haber ama bilmiyorum bu ne kadar doğru. AFD gelirledi ama liderliği bırakmadı. Evet, AFD son 6 ay içerisinde 2 puan kaybetmiş. AFD Adli Faşist Parti. Yani ancak halkın neredeyse yarısı hükümetin reformlarının yanlış yönde buluyormuş. Almanya'da AFD uzun süre yükselişinin ardından ilk kez belirgin biçimde gelirledi.
Yapılan bir ankete göre bu pazar federal meclis seçimi yapılsa AFD %20'de oy alacak. Düşünebiliyor musunuz? En büyük parti. Bu oran Haziran ayına göre 2 puanlık düşüş anlamına geliyor. AFD Haziran'da %29 ile bu anket serisinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek seviyeye çıkmıştı. Gerilemeye rağmen evet AFD halen açık arara birinci parti konumunda maalesef. Durum öyle. Evet, yine Ahmet Telli'den bir eser dinleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş yayınımızın da sonuna gelmiş olacağız. Bu sefer bakalım. Özletiyor seni bu yağmurlar desin Ahmet Telli'nin bir şiirinden şarkı.

Evet ve yayınımızın son 8 dakikasına geldik. Son bir şarkıyla veda edeceğim. Türkiye şöyle gündemine baktım. Sanatçı Levent Üzümcü de gözaltına alınmıştı. Ev hapsi verilmiş. Diğer bu Ahbap hikayesinde, Haluk Levent hikayesinde tutuklananların hepsinin el varlıklarına tedbir konulmuş. Yani yarın bugün hepsine çökerler zaten. Yani önce göz yumuyorlar bazı şeylere ki çökmenin gerekçesi olsun. Bu dediğim gibi yani Ahbap'tan dönen dolaplar varsa bunların farkında olmayabilirler mi? Mümkün mü? Yani dernekler masası var. 1000'e yakın Türkiye'de dernek varmış bu yönlü. Yani bunları denetleyen dernekler masası var. Her elde, ilçede, her kurumda. Bundan dolayı da bunların denetlenmediği, bilinmediğini akla getirmek biraz saflık olur diye düşünüyorum. Biliyorlardı. İşlesinler. Göz yumuyorlar bazen de. Ve bazen de kendi ilişkilerinde olan insanlar da işin içindedirler. Onlar da yeri geldiğinde buralarını sürtmek için veya kendilerine biat etmelerin için kullanacaklar bu tür zaaflarını. Ve bakalım ve işin en kötüsü de şu bu durumda. İnsanların sivil toplum kuruluşlarına olan güveni tamamen sarsılacak. Yani gerçek dürüst çalışan, gerçekten bir şeyler yapmaya çalışan, toplumsal sorunlara yönelik bir faaliyeti olan derneklere yönelik de insanların bir algısı oluşturuluyor. Yani ya bunlar da mı? Onlar da mı? Yani Haluk Levent'in zaafları olduğunu herkes biliyordu. Kumar bağımlısı olduğu, ne bileyim neler falan filan. Ama yani ister istemez insanlar şimdi tereddüt edecekler. Ya bu neyse girmeyeceğim. Aklıma bir şey geldi de girmeyeceğim. Evet. Levent Üzümcü ev hapsi verilmiş. Evet. Bu ünlülere yönelik hep ünlüler diyor ya, ünlülere yönelik baş uyuşturucu operasyonu. Ya 2 kişi serbest bırakılmış. 12 kişi tutuklama evet. 12 kişi de adliye sevk edilmiş. Diğer taraftan aslında rejimin çürüklüğü aslında her tarafa yansıyor. Yani nereden tutsanız dökülüyor. Buradan görüyor insan. O içinde yaşayan insanlar belki hani aynı kurban misali kaynar suda değil de yani işte yavaş yavaş ısıtılan suda pişirilmek gibi. İnsanlar o şeye geliyor galiba. İçinde yaşıyor olağanmış gibi. Yani sıradan şeylermiş gibi algılıyor veya yani bu kadar tepkisizlik ondan mıdır bilmiyoruz ki. Tabii ki orada yaşayan insanlar artık konuşamıyordu. Kim konuşmaya kalkışsa aman diyor ya boş ver diyor şimdi ne diyeceğim diyor. Evet neyse bir şarkıyla Suavi'nin bir şarkısıyla veda edelim. Gelecek yayında görüşebilme dileğiyle diyorum. Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'i dinlediniz. Ben Mustafa Akpolat. Kalın sağlıcakla.